Abi bunu diye. Ya. Orayı. Tuğlantayı. Tuğlantayı. Tuğlantayı. Tuğlantayı. Tuğlantayı.